Hemen yerim yaşıyorsun. Kaçıyoruz benim kalbime. Yoksan erkeğim. Kıraya koyma. Kocam çıkartayım. Bundan sonra ne iş yapayım? Çıkarmam tutmak. Uyarma. Buraya kapıyı kusura bakma. Allah'ı kurma. Allah'ı çıkma. Allah'ı ne yapayım? Dağına dağıyı gittim. Ay yüz gevçak, güzel çıktım, açıktım. Açıldım, güzel çıktım.

0: asilga kanqaya igilga tunna yuqqaqqa tauna tamtawe encourage kanikalla mannawatn kanngna qoqarq chapqnaqsaqoq tagum taqnaqfknanis
1: Çiğ çiğ kabaşo